0: derin ufaklar var ya. Onlar nasıl yiyip geri mi geliyor?
1: İşte içeren bir yediye atıyorlar.
0: Aşağı atıyorlar. Geri yuvarlar.

Şekli yıl ve kültürün koruyucusu. Bugün INI ve The Wiser arkadaşlarımla çaldım. I am I ve The Wiser.